0: 94.7 FM.
1: Puedo darle un nuevo más, reportando sintonía, pero para que me quieran. Yo le alcancé, como siempre. Subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle, subirle